var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber,

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.
1: Eğlenmeye hazır mıyız?

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen siber güvenlik toplantısında siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileriyle kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasiteyle alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
1: Spor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey

ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: En güzel şarkılar
2: Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4704 firmada denetim gerçekleştirildi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
1: Spor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı.
1: Spor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz-Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin

0: Türkiye'nin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber.
2: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uymayalım, anlaşma.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını ve 74'ünün tutuklandığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Özgür Özel, her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım derken yeni partinin kurulacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4704 firmada denetim gerçekleştirdi. Sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan YKS tercih süreci öğrenci ve veli bilgilendirme

0: kılavuzu yayımlandı. Spor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz-Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyı yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Kaliteli müzik Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Vatan hasretiyle Türkiye'ye ulaşan gurbetçilerin en yoğun kullandığı Kapı Kule sınır kapısından 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar 1 milyon 130 bin yolcu girişi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1 milyon 878 046 hacı adayı katılacak.
1: Spor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla

0: bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz-Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyı yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar Beyler Festivali'ne herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de ben Tümer Kansöğütlü yeniden mikrofon karşısındayım. 21 Temmuz 2026 günlerden salı bugün, haftanın ikinci gününde iyi müzik yine sizlerin kulaklarına ulaşıyor.

Efendim, Trakya bölgesinde bugün Edirne'de yağış etkili ve Doğu Karadeniz'in en doğusunda Kars ve Ardahan'da zaman zaman yağış etkili oluyor. Yurdun diğer noktalarında ise hava sıcaklıkları yine 40 derecelerin üzerine kadar çıkıyor. Yoğun bir sıcaklık hakim diyelim. Hafta boyunca genel olarak incelediğimizde bu hafta Karadeniz bölgesinde yağışlar hafta boyunca etkili oluyor ve cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde yağış görülebilir efendim. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları birkaç derece düşüyor. Birkaç derece olduğu için de yağış sonrası aşırı nem yurdun dört bir yanında yaşanacak diyebiliriz.

Çocukların özgüveni tek bir büyük bir başarıyla değil, her gün yaşadıkları küçük deneyimlerle şekilleniyormuş. Uzmanlara göre ebeveynlerin günlük hayatta farkında olmadan sergilediği bazı davranışlar çocukların kendilerine olan inancını uzun vadede güçlendirebiliyor. Bugün psikolojinin çocukların sağlıklı bir özgüven geliştirmesinde etkili olduğunu belirttiği bazı ebeveynlik alışkanlıklarından bahsedeceğiz. Ayrılmayın.

Hanımlar beyler, uzmanlara göre bebeğinlerin farkında olmadan sergilediği bazı davranışlar çocukların kendilerine duydukları güven üzerinde uzun vadeli ve kalıcı etkiler bırakabiliyor dedik. Mesela bir sınavdan düşük not alan çocuğa verilen tepki, bitmek bilmeyen sorularına sabırla yanıt verilmesi ya da küçük bir sorunu kendi başına çözmesine fırsat tanıması gibi sıradan görünen anlar, gelişim psikolojisine göre çocuğun benlik algısını doğrudan etkiliyormuş. Araştırmalar özgüvenin çocukların hata yapabildiği, yeniden deneyebildiği ve başarılarından bağımsız olarak kabul gördüğünü hissettiği ortamlarda daha çok geliştiğini ortaya koymuş. Üstelik bunu destekleyen alışkanlıkların çoğu da herhangi bir maddi imkan gerektirmiyor. İstikrarlı, sabırlı ve bilinçli bir yaklaşım yeterli oluyor.

günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk devam ediyor. Psikolojiye göre çocuğunuzun özgüvenini şekillendiren ebeveynlik alışkanlıklarından bahsediyorduk. Onlardan birisi de ebeveynlerin çocuklarının işlerini kolaylaştırmak için çoğu zaman hemen devreye giriyor olmasıymış. Bağlanamayan ayakkabı bağcıklarını bağlamak, ödevde zorlandığı soruyu çözmek ya da kardeşler arasındaki tartıştırmayı anında sonlandırmak bunu örnek olarak gösterilebiliyor. Ancak psikologlara göre gerçek özgüven yetersizlik hissinden besleniyor ve bu duygu ancak bireyin kendi deneyimiyle gelişiyormuş.

21 Temmuz 2026 günlerden salı bugün, haftanın ikinci gününde sevdiğiniz şarkılarla yolculuk devam ediyor. Ebeveynlerin daha özgüvenli çocuklar yetiştirebilmesi için psikologlardan tavsiyeler dedik. Sonucu değil çabayı övün. Ne kadar zekisin gibi ifadeler ilk bakışta motive edici gibi görünse de uzmanlar çabanın övülmesinin çok daha faydalı olduğunu belirtiyor. Zorlanmana rağmen çalışmaya devam etin ya da bu sınava ne kadar özenle hazırlandığını fark ettim gibi geri bildirimler çocuklara başarının doğuştan gelen yetenek değil, emek ve kararlılıktan geçtiğini gösteriyor. Böylece hata yapma korkusu azalırken öğrenmeye yönelik motivasyon da artıyor. Kışları...

Hanımlar beyler, günün en keyifli şarkılarıyla festivali yolculuk aldığı yerden devam ediyor. Uzman psikologlara göre çocukların özgüvenlerini şekillendiren ebeveyn alışkanlıklarından bahsediyorduk. Bir başka başlıkta şöyle: her sorunu hemen çözmeye çalışmadan dinleyin. Çocukların dile getirdiği kaygılar yetişkinlere önemsiz gelebilir. Bir arkadaşla yaşanan anlaşmazlık, okul gösterisi öncesindeki heyecan ya da beklenenden düşük alınan bir not onlar için büyük anlam taşıyabiliyor. Uzmanlara göre bebeğinlerin hemen çözüm üretmek yerine önce dikkatle dinlemesi çocuğa duyguların ve düşüncelerin benim için önemli mesajını veriyormuş ve bu yaklaşım çocukların kendi duygularına güvenmesini ve kendilerini ifade etme cesareti kazanmasını da epey bir destekliyor diyebiliriz.

0: benim oyundadım.
1: 21 Temmuz 2026 Salı gününde sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Efendim, ebeveynlerin çocuklarının özgüvenini yükselten alışkanlıklarından bahsediyorduk. Yaşına uygun kararlar vermesine izin vermemizde de fayda varmış. Özgüven çocukların kendi seçimlerinin değerli olduğunu hissetmesiyle gelişiyor. Hangi kıyafeti giyeceğine karar vermesi, uyumadan önce okunacağı kitabı seçmesi ya da aile yemeğinin planlanmasına katkı sağlaması gibi küçük kararlar bile bağımsızlık duygusunu güçlendiriyormuş. Yaş ilerledikçe kararların kapsamı büyüyor. Karar vermek, küçük hatalardan ders çıkarmak ve sonuçları deneyimlemek güçlü bir benlik algısının oluşmasına da katkı sağlıyor.

Festivalde sevilen şarkılarla birlikte çocuklar için daha iyi bir özgüven inşa edebilmek adına ebeveynlere tavsiyeler vermeye devam ediyoruz. Efendim, birçok çocuk hata yapmayı başarısızlık olarak görüyor değil mi? Ve ebeveynlerini hayal kırıklığına uğratmaktan çekiniyorlar. Bu durum zamanla özgüveni zedeleyebiliyor. Psikologlar ebeveynlerin bakış açısını değiştirmesinin önemli olduklarını vurguluyorlar. Neden böyle olduğu yerine bu deneyim sana ne öğretti sorusunu sormak ve kendi hatalarından örnekler paylaşmak başarısızlığın yaşamın doğal bir parçası olduğunu gösteriyor.

sanıyor kendini. Yazılan Kamil Yazanlı'na. Nasıl anlamadın sen bu oyunu ya? Dur bakayım. Kafan da büyük aslında ama.

Güne dair sevilen şarkılarla festivalde bugün uzman psikologların ebeveynlere verdiği çocukların özgüvenini geliştiren tavsiyelerden bahsediyorduk. Şöyle çok vakit yetmeyecek ama başlıkları hızlıca paylaşacağım. Hataları öğrenmenin doğal bir parçası olarak anlatın diye bahsetmiştik az önce. Sorumluluk vererek de yine güvendiğinizi hissettirmek çok önemli bir ebeveyn olarak. Başkalarıyla kıyaslama zaten özgüvenini bitirmek istiyorsanız eğer bir çocuğun başvurabileceğiniz bir yöntemdir. Bundan vazgeçmeniz lazım böyle bir alışkanlığınız varsa. Ve son olarak efendim sevginizin başarılarından daha büyük olduğunu hissetmesi çok önemli diyor psikologlar. Evlatlarımızla birlikte nice bir ömür sağlıklı ilişkiler kurabilmek tabii ki hepimizin hayali değil mi? Bir ömür öyle güzel geçsin. Bir ömür tabii ki her zaman başaracaklar diye de bir kaydı yok. Zaman zaman kaybeden ama kaybettiğinden de ders çıkaran evlatlar yetiştirmek bizlere düşen görev diyelim. Günün keyifli şarkılarıyla festival devam ediyor. Kısa bir ara sonrasında yeniden buradayız.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Kaliteli müzik, Radyo Kulüp'te.

mask, bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

0: Sanches.
1: En güzel şarkılar
2: Radyo Kulüp'te.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

çizdim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: ね。
1: En güzel şarkılar
2: Radyo Kulüp'te.

Cesur, Cihan ve Sinan Düdekar'dan çokça selam var. Yanaklarından, gözlerinden hasretle öpüyorlar. Murat Turan'a, babası Yaşar Turan, anneciği Yıldız Turan'ın kardeşlerinin çok çok selamları var. Çok özlemişler. Canım oğlum diyor Yaşar Turan. Dik dur arkanda her zaman beni bir dağ bil dedi Yaşar Turan. Hakeza Murat Karakaya da öyle söylüyor. Yanıyoruz diyor. Çok seviyoruz diyor evladımızı İbrahim Enes Karakaya.

Kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat Ünce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, unutma. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ilk sırada mesaj var, unutma. Şarkı isteğin varsa ikinci sıradan yapıyorsun. Gece devam ediyor. Elbistan, Elbistan, uyan Elbistan. Ciğerci kardeşler, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde sizleri bekliyor. Damak çatlatan lezzetleri sizlere sunuyor. Ciğer başta olmak üzere ciğerlerim ve 10 şanslı çifte ciğerci kardeşler yemek ziyafeti veriyor. O 10 şanslı çiftten biri de siz niye olmayasınız? Yapmanız gereken çok basit. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasına gir, takip et. Son gönderiyi beğen, altına iki kişiyi etiketleyerek yorum yap ve hikayende o gönderiyi paylaş. Son gönderiyi. Çok kolay. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını girdin, beğendin, takip ettin. Son gönderiyi beğenip yorum yaptın, iki kişiyi etiketleyerek ve hikayende paylaştın. Çift kişilik yemek şansını yakaladın. Bu kadar kolay. Unutma ciğerci kardeşler Elbistan 46 sabah 11.30 gece 10 aralığında Elbistan'da möhkem bir salonda, pırıl pırıl bir salonda hijyen koşullarına uyan güler yüzlü personeliyle Halis Hançer yönetimindeki ciğerci kardeşler çalışanları sizleri bekliyor. Ey Elbistanlılar, uyanın artık. Memleketinizin ciğercisi ızgaranın envai türünü sizlere sunuyor ciğer başta olmak üzere. Unutma Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler, ister radyoda ister Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki möhkem salona gel. Eşinle dostunla bu damak çatlatan lezzetleri sen de tat. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip eden kazanır. Gece devam ediyor, ihtiyacım var. Acıoğlu Efe Gazi Subaşı'nın isteği, yanında olamasam da yüreğim her an seninle. Yeni yaşın özgürlük getirsin. Doğum günün kutlu olsun canım eşim. Seni çok seviyorum. Acıoğlu ihtiyacım var. Love versiyonu istemiş. Yanında olamasam da. Yüreğim her an seninle. Yeni yaşın özgürlük getirsin. Doğum günü kutlu olsun canım eşim. Seni çok seviyorum. Acıoğlu ihtiyacım var. Love versiyon. Efe Gazi Subaşı panelinden gelen mesaj aynen böyleydi. Ben de böylece aktardım. Hakkınızı helal edin.

0: Sana bu mektubu dört...
1: Kemal Karaca'nın isteği, Kenan başı bütün, doğum günün kutlu olsun Baba Sultan. Özgür Günler çok yakında, sabır delikanlının kılıcıdır. Özgür Kaplan'dan gelemiyorum armağan olsun dedi Kemal Karaca. Kenan başı bütün, doğum günün kutlu olsun Baba Sultan. Özgür Günler çok yakında, sabır delikanlının kılıcıdır. Özgür Kaplan gelemiyorum armağan olsun. Kenan başı bütün, ad günün kutlu olsun. Biz de ekip olarak Kenan başı bütün kardeşimin al gününü tebrik ediyoruz. Kemal Karaca selamlarıyla. Özgür Kaplan gelemiyorum geldi bile.
0: Gülüm, bunu bil ki her zaman aklımdasın. Seni hiçbir zaman unutmadım. Kader mahkumuyum, cezamı çekiyorum. Sana kavuşacağım günün şafağını sayıyorum. Elbet bitecek, elbet geçecek bu kara günler. Özgürlüğüme kavuşacağım. Bekle beni sevgili, açılacak kilitli kapılar. Puslu penceremde bizim de güneşimiz doğacak. Elbet baharımız gelecek, çiçeklerimiz yeşerecek. Bekle beni, bekle beni.

Tuğçe başı bütünden gelen mesaj. Biraz önceki mesajda adını yazmayı unuttuğum kardeşim Kenan başı bütün doğum günün kutlu olsun. Her zaman yanındayız, arkandayız. Bugünlerde geçecek Azer Bülbül Kece. O mesaja bakalım. Kimden de o mesaj? Dur bakayım bir. Bayağı oldu.

Ama kendini biliyordur kuvvetli ihtimal. Şey miydi? Hayat yolculuğunda her zaman yanındayım. Yeni yaşın sana tüm mutluluklar getirsin. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Azerbaycan başımıza gelene bak. Tuğçe başı bütün. Evet, doğru söylüyorsun. Böyle şeyler oluyor arada. Olsun, toparlamışsınız. Biraz önceki mesajda adını yazmayı unuttuğum kardeşim Kenan başı bütün. Doğum günün kutlu olsun. Her zaman yanındayız, arkandayız. Bugünlerde geçecek. Azerbaycan Keje dedi. Tuğçe başı bütün isteği yayında efendim.

İlerleyen dakikalarda sevgili Ahmet Köse'yi canlı yayına alacağız. Bünyamin Köse'nin ağabeyi Ahmet Köse. Öyle konuştuk yayın arkasında. Bünyamin Köse'nin ağabeyi Ahmet Köse. Nasip kısmet olursa canlı yayınımıza bağlanacak. Bünyamin Köse'nin arkadaşları bir haber versinler. Furkan Aydın'ın isteğini yapıyoruz. Selamünaleyküm. Ben Ankara Şentepe'den Furkan Aydın. Bu eser benden abilerime gelsin. Enes Aydın, Kurtan Özdemir, Erdal Boğucu, Ercan Boğucu, Nevin Doğanay, Unut Beni. Selamünaleyküm. Ben Ankara Şentepe'den Furkan Aydın. Bu eser benden abilerime gelsin. Enes Aydın, Kurtan Özdemir, Erdal Boğucu, Ercan Boğucu, Nevin Doğanay, Unut Beni.

Furkan Arslan'ın bomba mesajı düştü. Duygu Sağlam diyor ki, Duygu Sağlam diyor ki, demir kapılar aramıza mesafe koyabilir ama kalbimdeki yerini asla değiştiremez. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Beni beklediğin, sevgini eksik etmediğin için teşekkür ederim. Sana kavuşacağım ya da kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Seni çok seviyorum canım eşim. Caner Sağlam'a gelsin dedi Duygu Sağlam. Efendim, bomba mesajlar, bomba istekler 1 ile 10 dakika arasında yoğunluğa bağlı olarak yayına alınıyor. Bilginiz olsun. Bekletmemeye gayret ediyoruz. Bomba mesajların böyle bir özelliği var. Fatma'dan kalbimin padişahı MÇ'ye seni seviyorum mesajı geldi. Rabbim seni her türlü kötülüklerden korusun MÇ. Kalbine ferahlık, ömrüne sağlık versin. Bir gün bu hasret bitecek. İnşallah gözlerinin içine bakıp şükürler oldu geçti diyeceğim. Caddelerin kralı Mario, dostlarım Barış Kurt, Haydar Tatlıbal, Emre Tamkoç, Ömer Ağırdil, Orkun Karacaoğlan, Erdem Sayın, Oğuzhan Mollaoğlu, Tony Montana, Kral Mario'dan selam olsun mesajı var. Eylem Çakır, apa çıkarsın ama gizlisin ha. Apaçık aşikarsın ama gizlisin. Sen içindesin ama candan münezzehsin. Her şey sensin, hiçbir şey sen değil. Elbet bir gün iki gözüm sana sıkı sıkı sarılacağım günü iple çekiyorum MÇ. Eylem Çakır, ne yapıyorsun? Divan edebiyatı bize yaptırıyorsunuz. Vallahi billahi helal olsun ha. Dinleyenlerime bakar mısınız arkadaşlar? Fealüm mefalüm fe. Ben hiç okumadım hani açık kapalı hece şeklinde divan edebiyatı. Ama yine de biraz bilirim. Furkan Arslan panelinden gelen mesaj. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım, Can Sağlam diyor ki, aynı gökyüzüne bakan ama ayrı yerlerde olan tüm sevdiklerimize selam olsun. Hasret geçer, sevgi kalır. Gazi Yıldırım'dan Selin Berfin Dallı, Demirkan Arslan'dan İlayda Öyküm Alsanca, Can Sağlam'dan Duygu Arasa armağan olsun. İlerleyen dakikalarda Bünyamin Köse'nin ağabeyi Ahmet Köse'yi canlı yayına alacağız. Ömer Kaan Alıç, Aslan abim seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Kurban olurum sana. Aslan gibisin. İyi ki varsın. Dört gözle seni bekliyoruz dedi Ömer Kaan Alıç. Ömer Kaan Alıç, Aslan abim seni çok seviyorum dedin. İnşallah soyadından seni, yani Ömer Kaan Alıca mı, Ömer Kaan Alıç'tan Aslan abin filan keşe mi, kime gitti? İnşallah soyadından Ömer Kaan Alıç'tan bu mesajı anlamıştır kardeşimiz. Yasin Deniz Çeto kardeşinden Efe Gazi Subaşı'na, iyi ki doğmuşsun kardeşim, güzel yaşların olsun, telafi edeceğiz bugünleri dedi Yasin Deniz Çeto kardeşine. Efe Gazi Subaşı'na iyi ki doğmuşsun dedi. Ferhat Aras, canım kardeşim, tez zamanda tez vakitte doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. Serhat Aras, ikinci sıradan şarkı bölümünden isteğini yapman lazım abim. Normal mesaj bölümünden göndermişsin mesajını. Ömer Kaan Alıç demiş ki, Kenan Başı bütün abim seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. Aslan abim, kurban olurum sana. Aslansın sen. Yolun yolum, yarınlarımız birlikte bekliyoruz seni dört gözle dedi. İndim aşağıya. Efe Gazi Subaşı. Halikını kurtlar sofrası çok bekledi vallahi. Sorun kendisine. Bir saat, ikinci saate düştü mesajı Efe Gazi Subaşı'nın. 22 dakika önce de gelen bir mesajı var. Erkan Efe Subaşı'ndan babama gelsin. Sana özgürce sarılacağım günleri bekliyorum. Canım babam, doğum günün kutlu olsun. Oğlun seni bekliyor. Ali Kınık'tan kurtlar sofrası armağan olsun. Erkan Efe Subaşı'ndan babama gelsin. Sana özgürce sarılacağım günleri bekliyorum. Canım babam, doğum günün kutlu olsun. Oğlun seni bekliyor. Ali Kınık kurtlar sofrası armağan olsun.

Ve devam ediyoruz efendim. Birbiri ardına gelen istekler. Bu sefer Enver Yılmaz'dan Elif geldi de Elif niye çalmadı ha? Girişi demek ki böyle biraz introsu çok. Efendim devam ediyoruz. Baver Demir'den Bedirhan Borsboğa'ya, İdris Yıldız'a, Muhammed Kadir Karabulut'a çok selam olsun. Aslan ablasından Baver Demir'e çok çok sevgiler, selamlar. Tezcan üzerinde çok çok selamları var. Enver Yılmaz'dan Elif armağan olarak geliyor. Baver Demir'den Bedirhan Borsboğa'ya, İdris Yıldız'a, Muhammed Kadir Karabulut'a çok selam olsun. Aslan ablasından Baver Demir'e çok selamlar, sevgiler, selamlar. Tezcan üzerinde çok çok selamları var.

Arkadaşlar üst üste geliyor hep, kardeşlerim, dostlarım, sevdiklerim. Herkesin işi acele etme diyeyim. Efendim devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kadir Duman ve Rasim Duman'a annelerinden çok çok sevgi ve selam. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Sevgilerini iletelim Kadir Duman'a. Sevgili aslanından Müslüm Gürse, seni yazdım kalbime. Allah'a emanet olsunlar, iyi olsunlar. Her şey bir gün çok daha güzel olacak. O güneş elbet bir gün bizim için de doğacak. Sizin için de doğacak. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. İyi ki varsın Kadir Baver'in. Kadir Baver'im, çiçeğim, sana emanet. Sen de Allah'a.

Kadir Duman ve Rasim Duman'a annelerine çok çok selam varmış. Kadir Duman ve Rasim Duman kardeşlerime selam olsun. Çok çok sevgi ve selam. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim, sevgilerini iletelim demişler. Kadir Duman'a, sevgilisi Aslan'dan, Müslüm Baba'dan bu şarkı seni yazdım geldi kalbime demiş. Allah'a emanet olsunlar, iyi olsunlar. Her şey bir gün çok güzel olacak. O güneş elbet bir gün doğacak. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. İyi ki varsın. Kadir Baver'im, çiçeğim, sana emanet. Sen de Allah'a.

Sinan ve Kadir Duman can kardeşlerim. Bugünler bitecek, bugünler geçecek aslan kardeşlerim benim. Bir dik duruş uğruna bir gençliği heba eden benim canlarım. Çok geçmiş olsun amcam. Ne diyeyim Rasim, Kadir.

Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlar'da, Mehmet Batuhan Şahin'den Fırat Karayazı ve Bora Yardımcı'ya geliyor. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları da demir kapıların ardında bile aslanlar gibi yaşamaya devam eder. Ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şimdilik zindanlar kısmındayız. Saraylarda görüşmek dileğiyle aslan kardeşlerim, sabır. Özlem Özdil Gönlüm Dağlar'da, Mehmet Batuhan Şahin'den Fırat Karayazı ve Bora Yardımcı'ya geldi. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları da demir kapıların ardında bile aslanlar gibi yaşamaya devam eder. Ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şimdilik zindanlar kısmındayız. Saraylarda görüşmek dileğiyle aslan kardeşlerim, sabır.

0: Evet arkadaşlar, bir canlı yayın bağlantımız var. Ahmet Köse kardeşim Bünyamin Köse için yayına bağlanacağını söylemişti. Ayrıca Çinçinli Baboş diye bir söylememizi rica etti. Çinçinli Baboş da inşallah dinliyor. Ahmet Köse hoş geldin.
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar abi.
0: Allah razı olsun ve aleyküm selam değerli kardeşim. İnanılmaz bir yoğunluk var, hakkını helal et, çok beklettik.
1: Hayırlı olsun abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abicim. Abicim ben şimdi sana bir şey okumak istiyorum, müsaade olursa.
0: Tabii ki.
1: Çinçinli Baboş'un can abileri ve aslan kardeşlerine gelsin. Namı değer Bubane, Bünyamin Köse ve Devrancan Toprak, Emircan Toplayan, Volkan Gör, Okan Gör, Emre Çiçek, Ahmet İpek. Tarkan Toplayan'dan canıma can olan kadın Sofim, senin gözlerinin deryanında kayboldum. Seninle uyandım, seninle tattım aşkı sevdayı. Baboş döndü, Toplayan deli sevdam. Yanağındaki Gamze'nin çukuruna gömsünler beni. Abicim bir de ses kaydımız var, onu da dinlesek olur mu?
0: Tabii ki abim, ne demek?
1: Hemen dinlesek.
2: Deli sevdam, deli döndüm ben. Canımla can olasın. Ben her daim seveceğim.
0: Ahmet şöyle yapalım. Ahmet beni duyuyor musun? Efendim? Bana evet, WhatsApp'tan duyuyorum. Bu sesi at amcam. Ben dinlettireyim. Sen bana bu sesi at. Çünkü ses iyi gelmiyor. Ben dinlettiririm, merak etme. Sen normal konuşmanı yap. Duygu ve düşüncelerini kardeşine ve dostlarına bir kere daha gönder. Heyecanda yapma. Hakkında boşa gitmesin. Sen bana o sesi at. Ben biraz sonra hemen tertemiz dinlettireyim. Olur mu?
1: Gönderiyorum. Gönderdim abi.
0: Gönderdin mi şu an? Bir saniye dur, gönderdiysen eğer.
1: Hemen gönderdim abi, sana geldi.
0: Bakayım. Bekle, ben dinletiyorum.
3: Tamam abi. Açtım.
2: Deli sevdam. Deli döndüm ben. Canıma can olan kadın. Ben her daim seveceğim. Çok seviyorum.
4: Sen bana o sesi
2: senin bir gülüşüne bin gençlik daha yakarım sevdam. Bu el kez duysun ki seni çok seviyorum. Evet. Okan Gölfiden, Volkan Gölfiden. Ondan sonra Cansel, Aktaş. Bunlar da canım sevdiklerime ayrı ayrı geçsin. Sıradaki şarkı. Birisi sevdiğimin abisi, birisi de eniştem olan Morkan. Kendilerini çok yatırsın. Herkesi de çok seviyorum. Dostuma dost, düşmanına düşman olmasını da bilirim. Yargına bırakım, kimsenin de yargına bırakmam deli sevdam. Bunu söyleyen de deli babuş. Her daim seveceğim. Anamdan babamdan da razı olsun, Allah başından eksik etmesin, onları da çok seviyorum. Ablalarımı, yeğenlerimi, herkes de duysun. Abla bir dinle mi?
0: Ahmet dinlettik, inşallah tam olarak pırıl pırıl da dinledi ses kaydını evet. Herkes. Duygu evet, ve düşüncelerini abi. Bir kere daha toparlayalım, selamlarını gönder.
1: Abicim tüm sevenlerimize selam olsun, buradan Bünyamin Köse kardeşime, Çinçinli Baboş'a bol bol selamlar olsun. Bütün kader mahkumlarına Allah bir tez zamanda herkese çıkartmayı nasip etsin inşallah.
0: Amin.
1: Buradan Sarı Ömer'e, Garslı Samet'e, Fırat Eliman'a da selamlar olsun, dinliyorlarsa eğer bizi. Herkes tez zamanda kurtarmayı nasip etsin inşallah.
0: Amin kardeşim.
1: Elbet bir gün abi.
0: Elbet bir gün. Eyvallah. Ahmet elbet Köse çok teşekkür ediyorum.
1: Abicim bir de senin istek parçamız olacak ama.
0: İstek parçayı ayrıyeten göndermeniz gerekiyor.
1: Yani öyle mi? Tamam
0: evet,
1: abi.
0: Canlı tamam, yayın ayrı, istek parça ayrı. Yine panelden tamam. İstek parça bölümünden gönderebilirsin Ahmet.
1: Tamam Murat abim. Teşekkür ederim.
0: Hayırlı abi. Geceler. Sağ ol abim.
1: Dünya bir köse bu ceza sana kilo alır kardeşim. Allah'a

0: emanet ol.
1: Eyvallah.
0: Abim hayırlı yayınlar.
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Hayırlı geceler.
0: Hayırlı geceler ama Allah'a emanet.
1: İnanılmaz bir yoğunluk var. Ben Nihat Evren, yeğenlerim Gökhan Bağış, Ulaş Bağış, Emir Bağış, Tutku Sarı, Orhan Setkaya, Mustafa Özden, Sabri Bozkurt, Samet Korkusuz, Sefa Oğuzhan Karademir, Uğur Cemre Görür, Yasin Efe Çelik, Hüseyin Türkoğlu, Emre Ulaş, ayrıca kardeşlerim Mamiş Polat, Ali Özdemir, Arifcan Boğatır, Veysel Tarla, Devrim Yağmur, Mert Yağmur, Eyüp Han Alkan, Kırıkkale'de olan abim Kadir Turgut, Batman'da olan kardeşim Menderes Yağmur, Van'da olan kardeşim Şeref Dadaş, Keskin'de olan kardeşlerim İhsan Çakır ve Arda Çakır'a selam olsun. Kendilerine çok iyi baksınlar. Allah'a emanet olsunlar. Aldırma gönül çalarsan sevinirim. Sen de Allah'a emanet ol dedi. Ailenin büyük babası Nihat Evren. Çok teşekkür ediyorum. Dayım Cuma Sezgin'e ve kardeşim Ferhat Sönmez'e de selam olsun. Allah'a emanet olsunlar dedi Nihat Evren. Çağrı Çakır'ın Keskin'de olan abisi İhsan Çakır'a. İhsan Çakır biliyorsunuz Ankara Gücü Türbün Başkanı diye biliyorum. Yanlış söylemeyelim. Ankara Güçlüler Türbün Başkanı. İhsan Çakır'a ve yeğeni Arda Çakır'a ayrıca Ulaş Bağış'a selamları var. Allah'a emanet olsunlar. Aldırma gönül geldi. Nihat Evren'in isteği yayında efendim.

Kalaba Cumhuriyeti'ne de ayrıca Nihat Evren'in bolca selamları var. Bilo Ağa'ya, Kalaba Cumhuriyeti'ne çok selamları var. Nihat Evren'in ve yeğeni Ulaş Bağış'ın şu sözünü söylüyor. Her şey vaktinde güzel, yanlış yapan sırasını beklesin. Birazdan Barış Balcı kardeşimin istekleri var. Ad günüyle alakalı Berk Balcı'dan gelen mesajlar var. Murat Bora Dede'den, onları da yapacağız hemen.

0: Efendim devam ediyoruz. Murat İnce amcam iyi yayınlar. Barış Balcı ağabeyime annesinden bir mesaj var. Doğum günü kutlu olsun annem. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Seni çok seviyorum. İyi ki benim aslan parçam. Gururumsun, evladımsın. Azer Bülbül'den Ölmedim Anne şarkısı özlem ve hasretle armağan olsun dediler Barış Balcı kardeşime. Vay be. Barış Balcı'ya anneciğinden doğum günün kutlu olsun mesajı geldi. Annem özgür günlerde buluşmak dileğiyle seni çok seviyorum. İyi ki benim aslan parçam, gururumsun, oğlumsun dedi. Özlem ve hasretle. Kime minnet ettiysem. Barış Balcı. Can, bugünler de geçer be. Dost görünen düşman. Neler geçmedi ki bugünler geçmesin.
1: Beni vuracak. Yaralandım ama ölmedim.
0: Senin arkanda dağ gibi kardeşim Berk Balcı var. Dost Allah'ın izniyle düşman. Vallahi geçer bugünler.
1: Beni vuracak.
0: Biz de bu şansın kalemini kırarız. Barış Balcı, Berk Balcı gibi bir kardeşin, Dion Kars gibi büyük bir ailen, seni seven çok büyük bir camia var. Bugünler de geçer Barış Balcı. Sen aslan gibisin. Berk Balcı arkasında abim beni bir dağ gibi bilsin diyor.

Barış Balcı'nın bütün Murat İnce Uzun İnce Yol ekibi olarak ad gününü biz de tebrik ediyoruz. Barış Balcı'ya bundan sonraki hayatında özgür günler diliyoruz. Ailesiyle, sevdikleriyle birlikte. Bugünler de geçer Barış Balcı. Bugünler de geçer.

0: Barış Balcı, her karanlığın sonunda bir aydınlık var. Allah'ın izniyle çözülecek. İçin rahat olsun. Berk Balcı, merak etmesin abim, ben arkasındayım diyor. Her şey çok güzel olacak diyor. Merak etmesin diyor.
1: Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip.

0: Ne ağlarına gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?
1: Devam ediyoruz. Barış Balcu'nun ad gününü bütün ekip olarak tebrik ediyoruz. Tekrardan Aslan ağabeyimiz Barış Balcu'nun doğum gününü kutlar, ellerinden öperiz.

0: Erken Yoruldum şarkısı, Armağan Olsun.
1: Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın, çabuk yoruldun. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın, çabuk yoruldun.
2: Hey navlar ne güler,

Aslan abimiz Barış Balcı'nın doğum gününü bir kere daha kutluyoruz. Ellerinden hasretle öperiz. Barış Balcı ağabeyimize, Berk Balcı'dan, Murat Bora dededen, Can Pusat'tan, Necat Yılmaz'dan, Leon Kars ailesinden çokça selam ve hasretle. Bu güzel şarkı armağan olsun dediler. Ve senin yanında, arkanda binlerce delikanlı var. Barış Balcı ağabeyimize selam olsun diyor. Delikanlılar, Leon Kars ailesi olarak da ellerinden öpüyorlar bir kere daha Barış Balcı'nın. Sevilmek böyle bir şey. Barış Balcı abi, günün kut olsun kardeşim. Keşke benim de elimden bir şey gelse, bazen çaresiz kalıyor insan. Ama her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Berk Balcı gibi bir can kardeşin var. Hem kan bağı hem can bağı. Hiç merak etmesin abim diyor. Devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Mustafa Yavuz, ben doğarken ağlamışım. Armağan edelim.

Selamünaleyküm. Ben Dikmen'den Süleyman Köse. Aslan kardeşim Diyarbakırlı İbo'ya, onun kader birliği yaptığı tüm dostlarına, abilerine gelsin bu parça. Halil Kızıl, Ayhan Birol, abisi Akın Yıldız. Canım ablam Güloma, kurban olurum sana. Ablam seni çok seviyorum. Senin geleceğin günü iple çekiyorum. Canım ablam Mustafa Yavuz'dan Ben Doğarken Ağlamışım parçasını çalar mısın? Murat amcama selam olsun. Ellerinden öperim. Hayırlı yayınların olsun amcam. Allah razı olsun. Ayrıca Didem'in can yoldaşı Aras Yener Yılmaz'a da gelsin bu eser. Didem onu çok seviyor.

Bu güzel çalışma Gül'den Aydın'a da armağan olarak geldi. Üzerimde kalmasın. Gül kardeşimden Aydın'a, sonsuzuna armağan olarak geldi ayrıca. Bu güzel çalışma. Ben doğarken ağlamışım. Gül'den Aydın'a armağan olarak geldi.

Kardeşim, Aslan kardeşim Diyarbakırlı İbo'ya onun kader birliği yaptığı tüm dostlarına, abilerine gelsin bu güzel eser dedi. Halil Kızıl, Ayhan Birol, abisi Akın Yıldız. Canım ablam Gülom'a kurban olurum sana. Ablam seni çok seviyorum. Senin geleceğin günü iple çekiyorum. Canım ablam Mustafa Yavuz'dan Ben Doğarken Ağlamışım eseri gelsin. Murat amcama da selam olsun. Ellerinden öperim, gözlerinden öperim abim. Hayırlı yayınların olsun amcam. Çok teşekkür ederim. Ayrıca Didem'in can yoldaşı Aras Yener Yılmaz'a da gelsin bu eser. Didem onu çok seviyor.

Yalan, yalan dünya, yalan imiş. Gördüklerim hayal imiş. Yalan, yalan, yalan dünya, yalan imiş. Kimleri almadı ki? Yalan dünya, yalan imiş. Sultan Süleyman'a mı kalmış? Yalan, yalan.

Selamun aleyküm abi, ben Hasan Boran Çelik. Şu anda voltadayım diyor, dört duvardayız diyor Murat abi. Uzun zamandır yazamıyorum. Buradan Aslan kardeşim, Arda Ayyıldız, Veysel Subaşı, Baki, Mamak, Erdoğan Kuş, Orçun Gökalp, Görkem Ünal, Baran Aşutli ve dayım Mehmet Ali Horoz'a, tüm kader birliği yaptığım arkadaşlarıma selam olsun. Ne eyleyim kardeş şarkısını armağan olarak gönderdi. Kardeşim kimden? Bizim sevgili Ali Güvercin'den geliyor. Ne eyleyim kardeşim geldi. Hasan Boran Çelik kardeşimizin mesajı. Şu an diyor zordayız, dört duvardayız Murat abi. Uzun zamandır yazamıyorum. Buradan Aslan kardeşim, Arda Ayyıldız, Veysel Subaşı, Baki, Mamak, Erdoğan Kuş, Orçun Gökalp, Görkem Ünal, Baran Aşutli ve dayım Mehmet Ali Horoz'a, tüm kader birliği yaptığım arkadaşlarıma selam olsun. Neyleyim kardeşim de armağan olsun.

Hasan Boran Çelik'in Kader Birlikteliği yaptığı bütün kardeşlerine çokça selam var ve bu şarkıyı armağan etti. Hasan Boran Çelik'e selam olsun.

bu dünya kalır mı? Kahpe hain fesat olana. Nereyim kardeşim? Söyle nereyim? Başka bir memleket yok, nereye gideyim? Gücüm de yetmiyor kahpe feleğe bir çareyim. Daha ne söylesen sözün üstüne.

Devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Efe Gazi Subaşı. Canım oğlum, seni çok seviyorum. Güçlü ol. Her zorluğun bir sonu vardır. Nice senelere iyi ki doğdun. Erkan babam ve annen, Ali Kınık, Yener Çevik. Yalnız değilsin. Efe Gazi Subaşı panelinden gelen mesaj aynen böyle. Canım oğlum, seni çok seviyorum. Güçlü ol. Her zorluğun bir sonu vardır. Nice senelere iyi ki doğdun. Erkan babam ve annen, Ali Kınık, Yener Çevik. Yalnız değilsin. Armağan olsun dediler. Allah bilsin be. Ben

Selamünaleyküm. Ben Hakan Şişman, namı diğer Jaco. Murat abi iyi yayınlar. Heyecandan dünya eserini çalar mısın? Bizim lügatımızda ihanetin adı kahpelik. Sadakatin adı ise kardeşliktir. Bizde kahpelik olmaz. Bizi bir dostlarımız bilsin, onlar için neler feda edebileceğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin, savaşmadan vazgeçmeyeceğimizi. Canı yanan sabretsin, can yakan da can yanacağı günü bekliyoruz.

Efendim az önceki çalışma sevgili Jaco'dan geldi. Heyecan Dünya. Bizim lügatımızda ihanetin adı kahpelik, sadakatin adı ise kardeşliktir. Bizde kahpelik olmaz dedi Jaco. Jaco'nun gözlerinden öpüyorum. Bizi bir dostlarımız bilsin, onlar için neler feda edebileceğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin, savaşmadan vazgeçmeyeceğimizi. Can yanan sabretsin, can yakan da canın yanacağı günü beklesin dedi Jaco. Bu arada Harun kardeşimin, Hakan Şişman'a kardeşine çok selamları var. Çok özlemiş, gözlerinden öpüyor. Gece devam ediyor. Hemen bakıyorum şöyle, Şerif Kayran, Uygar Doğanay düeti gelecek tabii ki. Başka türlü olmaz. Adım Sanık her davada. Ali Kılıç kardeşimin isteği. Ali Kılıç ve Kadir Okçu'dan kader birliği yaptığı dostları Atilla Aslan, Orhan Yılmaz, Talip Erciyes ya da Erciyes diye yazılmış ama Erciyes diye okudum ben. Muhammed Sefa Denek, Yandım Tuğrul, Ahmet Küçük, Berkay Kılıç, Ramazan Erkul, Hazarcan Yıldız, Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz. Elbet bir gün Şerif Kayran, Adım Sanık her davada şarkısı armağan olsun. Ali Kılıç ve Kader Okçu'dan kader birliği yaptı dostları Atilla Aslan, Orhan Yılmaz, Talip Erciyes, Muhammed Sefa Denek, Yandım Tuğrul, Ahmet Küçük, Berkay Kılıç, Ramazan Erkul, Hazarcan Yıldız, Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz. Elbet bir gün Şerif Kayran, Adım Sanık her davada armağan olsun. Ali Kılıç istemişti, biz de yaptık.

0: Aradım sana her davada. İşe gitmedi yolunda. Deli gönül hep firarda. Kaçtım kurtulmadım usta. Kaçtım kurtulmadım usta.
1: Hep kestiler o cezayı. Dar ettiler benim dünyamı. Gurbet ettiler bana sılayı.

Can feza isteği var. Onu hemen yapacağım. Serhat Aras, Kenan Başı, bütün kardeşim doğum günü kutlu olsun. Aslan kardeşim, bizi bıraktığın yerdeyiz. Her zaman olduğu gibi hasretle, özlemle dedi Serhat Aras. Bir bomba mesajımız var Furkan Arslan'dan. Duygu Sağlam diyor ki, demir kapılar aramıza mesafe koyabilir ama kalbimdeki yerini asla değiştiremez. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Beni beklediğin, sevgini eksik etmediğin için teşekkür ederim. Canım eşim, can sağlama gelsin. Murat abi, mesajın doğrusu bu. Büyük bir yanlışlık olmuş. Düzeltirsek sevinirim. Tamam. Duygu Sağlam diyor ki, demir kapılar aramıza mesafe koyabilir ama kalbimdeki yerini asla değiştiremez. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Beni beklediğin, sevgini eksik etmediğin için teşekkür ederim. Canım eşim, can sağlama gelsin. Murat abi, mesajın doğrusu bu. Büyük bir yanlışlık olmuş. Düzeltirsek sevinirim dedi Duygu Sağlam. Mesajın doğrusunu okuduk o zaman. Biz mi hata yaptık acaba mesajı okurken, siz gönderirken mi yanlış yazdınız? Nerede biz acaba mesaj hata nerede? Vallahi bilmiyorum ki. O kadar arkadaşlar, yani şu an ringdeyim, düşünün, bir tarafımda Muhammed Ali Kıdey, bir tarafımda işte dünyanın en büyük arsiklet boksörü Mike Tyson. Yani öyle ringin ortasına tek başımayım, yani bayağı bir zorlandım bugün. Vallahi billahi. Hakkınızı helal edin ne olur. Ali Kondu, selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben Yasin Eraslan, başta Sungurlu'da olan abim Mert Eraslan ve kader birliği yaptığım arkadaşlarım Hasan Sandık, Oğulcan İleri, Yaşar Öteyüz, Yiğit Ünlü, Fatih Kara, Bayram Demir, Seyfi Can Batun, Ümit Baynal, Sezer Başvur, İsmail Namlı, Yakup Durmaz, Polat Sandık ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Aslanlar kafese yakışmaz, elbet bir gün canlar dedi Ali Kondu. Yine devam etmiş Ali Kondu, abi ben Hasan Sandık, buradan kardeşim Polat Sandık'a çok selam olsun. Bugün doğum günü, doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. Şu karanlıktan bir kurtulayım, güneşe bile hesap soracağız kardeşim. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun dedi bir kere daha Hasan Sandık. Kalbi uyutmam. Korkmaz Can ne demiş? İyi akşamlar abi, ben Atıp Bey'den Korkmaz Aslan dayım Hakan Johnson'ın sana çok selamları var. Hakan Johnson'a da selam olsun. Johnson Hakan. Dayım Hakan Johnson'a çok da selam olsun. Başı var olsun. Dost vefayı, yar sevdayı bilmedi. He Johnson dayım. Rabbim yokluğunu göstermesin. Dayıların dayısı Hakan Johnson. Ya bu Hakan Johnson bizim Atıp Bey'den Hakan Johnson değil mi? Ve aleykümselam Hakan Cansın, çok geçmiş olsun kardeşim. Tugay Aymergen, aslan kardeşlerim Yusuf Ayva, Mustafa Kırtay, Batuhan Güçlü, Keke İnan, namı diğer Mami Can, Kadir Kırsakal ya da Kadir

0: Kırsakal, en kısa zamanda hep beraber güzel günlere, hep yanınızdayım mesajı geldi. Yine Tugay Aymergen panelinden aslan kardeşlerim Ramazan Sunar, Kaan Özcan, İbrahim Zaim, Devrim Canca, Berkay Elmas, Haco Tuncer, aslan kardeşim en kısa zamanda en güzel günlere dedi. Jaco, Hakan Şişman'ın çok selam var kader birliği yaptığı bütün arkadaşlarına, heyecandan dünyayı bütün kardeşlerine kader birliği yaptı, arkadaşlarına da armağan etmişti. Biz unuttuk, hakkını helal etsin Jaco. Efendim şöyle bakıyorum. Tugay Aymergen, aslan kardeşlerim Mustafa Üstün, Yaşar Güçlü, Karahan Tunca, Volkan Kerman, her şey güzel olacak, az sabır kardeşlerim dedi. Bir mesajı daha var Tugay Aymergen'in. Canlarım İlhami Erkılıç, Emre Pehlivan, Beritan, Musa Şahiner, Hakan Baran, aslansınız, aslan gibi kalın, özgür günlere dedi.
1: Hoş geldin ey şimdiki zaman.
0: Tugay Aymergen devam etmiş. Yusuf Ayva'ya, aslan kardeşim sendeki vefa benle bir ömür gelecek. Sen aslan gibisin. Allah herkese senin gibi kardeş nasip etsin. Ha bu arada Yusuf zindan görmedi. Zindan Yusuf gördü. Aslan demiş Yusuf Ayva'ya, aslan kardeşi.
1: Kazandım.
0: Vay Yusuf Ayva. Tugay Aymergen'in panelinden geliyor bu mesajlar. Yine Tugay Aymergen'in panelinden gelen bir mesaj. Ercan Bağdatlı, Yusuf Ayva, Mustafa Kırtay, Ramazan Sumar, Kaan Özcan, İbrahim Zaim, Keke İnan, Devrim Canca, Haco Tuncer, Batuhan Güçlü, Namı Diğer, Mami Can, aslan gibisiniz dedi. Ya arkadaşlar mesaj okurken mesajlar düşüyor ya. Bugün ne oldu size ya? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Çok şükür. Efe Gazi Subaşı'na Osman Bayram'ın mesajı. Efe Gazi Subaşı, can dostum. Doğum günün kutlu olsun, nice senelere elbet bir gün mesajı geldi. Kader mahkumları Rumuzlu kardeşim, ben yeni doğandan Oğuzhan Patır, hasret kalanlar birbirleriyle cansız da olsa birbirleriyle buluşturduğun için hasret kalanları birbirleriyle cansız da olsa birbirleriyle buluşturduğun için sana teşekkür ederim. Eyvallah Oğuzhan Patır adam. Kader birliği yaptım can yoldaşım Eren Taciroğulları, Müslüm Kadirov, Namı Diğer Japon, Anıl Tarkan, Çet Docan, Yunus Irmak, Fatih Kara, Sipan Aydın, Mustafa Mengel.
1: Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül.
0: Dıdık ya da dıdık Mustafa ve canım kardeşim Ercihan Dilmaç'a, Caner Çoban'a, Ufuk Baş'a bütün şarkılar armağan olsun dedi. Oğuzhan Patır, vallahi bugün ne yaptınız arkadaşlar? Söz birliği yapıp durun, Murat İnce'ye bir konuk mu olalım dediniz hepiniz. Furkan Arslan, Can Feza'dan hoş geldin şarkısı, canım eşim Caner sağlama gelsin. Furkan bir daha gönderiyorsun abim. Zaten şu an o çalıyor. Furkan Arslan'dan, Can Feza'dan hoş geldin şarkısı, canım eşim Caner sağlama gelsin geldi bile.
1: Hoş geldin ey şimdiki zamanım, geç gönlümün eşiğinden tam anı. Hoş geldin her bölümüm tamamım, uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok seninle zarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma. Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar. Seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar. Uyurum da seni seven kalbi uyutmam.

çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin, en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanında cüce kalırım sana.

Aşkım devdir, sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım.

0: Yoksan zor duran.
1: Efendim devam ediyoruz. Ben Erzincan'dan Umut Bozkurt, namı diğer Bodik Kibar Hasan Karabudak, Emre Erayman, Ertan Bektaş, Eren Şahin Ömer'e, abilerim Arif Ötleş'e, Serdar Yılmaz'a, Orhan Aslan'a, Hülya Evrensel'den Pula Dönersin. Erzincan'dan Umut Bozkurt kardeşimizin isteği, namı diğer Bodik Kibar Hasan Karabudak. Namı diğer Bodik yani Kibar Hasan Karabudak, Emre Erayman, Ertan Bektaş, Eren Şahin, Ömer abilerim, Arif Ötleş, Serdar Yılmaz, Orhan Aslan'a, Hülya Evrensel'den Pula Dönersin. Armağan olsun. Erzincan'dan Umut Bozkurt'un mesajı da böyleydi.

0: unutur ettiği yeminleri de, unutur yaşanan o günleri de, hatırlamaz, hatırlamaz seni sevdiğini de, hiç tanımadığı ele dönersin, değeri kalmayan kula dönersin, kula dönersin.
1: Ve devam ediyoruz. Sude Arıkan kardeşim, 38 dakikadır bekledin sen. Son çaldıklarım hep 1 saat bekleyen kardeşlerimdi. Bugün bir acayip yoğunluk oldu arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'ın izniyle çalmadan çıkmıyoruz. Gerekirse uzatıyoruz. Şu an bütün kader birlikteliği yapan arkadaşlarınız, dostlarınız bizi dinliyorlar. Radyoyu kapatmıyorlar, merak etmeyin. Sude Arıkan kızından Sultan Seki ve arkadaşı Serpil Bilgin'e, Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya'da Seni Çok Seviyorum, Anne Ben Hep Senin Yanındayım, Sen De Hep Benim Yanımda Ol mesajı geldi. Sude Arıkan paneldeki ismi kardeşimin, kızından Sultan Seki ve arkadaşı Serpil Bilgin'e, Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya'da Seni Çok Seviyorum Anne, Ben Hep Senin Yanındayım, Sen De Hep Benim Yanımda Ol mesajı geldi. Neşet Baba söylüyor, Ah Yalan Dünya.

Şimdi evet, yayın arkasında bu şımarık kedinin sesini duyduğunuz doğrudur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bak vicdansıza, bak vicdan. Vallahi yakalarsan bak ısırırım seni ha. Müezzah yeter, yayını ben yapıyorum, sen yapmıyorsun. Yeter. Vallahi bugün delirtti beni müezzah ya. Arkadaşlar sal beni dışarı, gezeceğim diyor ya. Arsız bir kız ya. Allah Allah. Şimdi gidecek. Çakalı var. Kurdu var. Sokağa salamıyoruz ama alıştırdık mı böyle bir? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl edeceğiz? Şimdi üzerimde kalmasın. Borçlu kalmayı çok seven bir insan değilim. Hayatım boyunca bu böyleydi. Ezgi Yalçın kardeşimiz 2 saat önce mesaj attı. Ben mesajı okudum ama finalde Erzincan'da olan Muammer Yıldırım diye bitirdiği için eyvah dedik. Baktım Erzincan'da biliyorsunuz 11'de Van'da ve Erzincan'da 11'de yayınımız giriyor. Balıkesir'de 11'de giriyor. Bazı illerimiz böyle arkadaşlar. Ona göre mesajlarınızı atın. Ezgi Yalçın panelinden gelen mesaj şöyleydi. Anılcan Kayabaşı abileri ve kardeşleri Aras Murat Sağlam, Caner Sağlam, Can Sağlam, namı diğer Muko, Erdi Düzgün, Gazi Yıldırım, Ümit Yıldırım, Erdoğan Yıldırım, Bektaş Akşun, Muhammed Avcı, Doğukan Cadır, Mahir Tanşı, Sadullah Duyan, Caner Korkmaz, Ozan Deniz, Kaplan Mustafa Kanat, Demirkan Aslan, Birkan Aslan, Volkan Aslan, Uğurkan Kayaş, Taner Ercekebi diye devam ediyor ve antre parantez içerisinde Erzincan'da olan Muammer Yıldırım, dayı lakaplı Mehmet Aydoğan, buradaki abilere, kardeşlere çok selam var Muammer Yıldırım'ın dedi. Bu da üzerimizde kalmasın, bir daha okuduk. Yasin Deniz Çeto'dan öncesi bir mesajımız daha var. Olsam Patır kardeşim Yenidoğan'dan. Hasret kalanlar birbirleriyle cansız da olsa bir

birbirleriyle buluşturduğun için sana teşekkür ederim. Hasret kalanları cansız da olsa, yani böyle mesajlarla da olsa diyor. Oğuzhan Patır teşekkür etmiş bize. Oğuzhan çok teşekkür ederim. Bir yeni doğanlı olarak helal sana. Ben de eski bir yeni doğanlıyım. Doğduğum yer yani. Yeni Doğan Fatih Mahallesi'nde doğdum. Gökşen Efe'de geçti. Atıf Bey'de geçti çocukluğumuzun tamamı. Gençlik yıllarımız Babur Caddesi Altındağ'da. Kader birliği yaptığım can yoldaşım Eren Tacıroğulları, Müslüm Kadirov, Namı Diğer Japon, Anıl Tarkan, Çet Docan, Yunus Irmak, Fatih Kara, Sipan Aydın, Mustafa Mengel, Dıddık Mustafa ve canım kardeşim Ercüan Dilmaç'a, Caner Çoban'a, Ufuk Baş'a bütün şarkılar armağan olsun dedi Oğuzhan Patır. Yasin Deniz Çeto'dan, paneldeki ismi aynen böyle, Yasin Deniz Çeto'dan, Efe Gazi Subaşı, iyi ki doğdun kardeşime. Eyüp Han'dan başımıza üşüştüler çalar mısınız? Çaldım gitti. Çeto'dan armağan olsun bu günler, geçecek aydınlık günler inşallah. Efe Gazi Subaşı, iyi ki doğdun kardeşime. Eyüp Han'dan başımıza üşüştüler çalar mısınız? Çeto'dan armağan olsun bu günler, geçecek aydınlık günlere inşallah. Yasin Deniz Çeto'dan panelinden gelen mesaj böyleydi. Şarkı yayında efendim. Furkan Aslan, Can Feza'dan bir hoş geldin daha çalacağım senin için. Bir daha attın ya. Canın eşin can sağlam için. Hazır kardeşim. Bu şarkının arkasına.

0: Can'ı eşi Can Sağlam'a geliyor. Can Feza söylüyor, hoş geldin. Bu güzel eser Furkan Aslan'dan Canım Eşim Can Sağlam'a gelsin mesajıyla birlikte geldi. Canım Eşim Can Sağlam'a gelsin dedi Furkan Aslan. Can Feza, hoş geldin yayında efendim.
1: Hoş geldin ey şimdiki zamanım, geç gönlümün eşiğinden tam anı. Hoş geldin her bölümüm tamamım, uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama, darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok seninle zarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı, kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı, seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma, unutma. Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar, seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar. Uyurum da seni seven kalbi uyutmam.

Bir derde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım.

Ya altta da Müslüm Baba Seneler çalsın mı arkadaşlar? Çalsın ya. Öyle çıkış yapalım. Arkadaşlar yayınımız sona erdi 5 dakika içinde. Yani bir de yayın kapanmış oluyor. Bilginiz olsun. Mesaj atmayın. Yarından itibaren kaldığımız yerden 19.01 aralığında devam ederiz. Allah'tan bir mani olmazsa eğer. Bugün zorlu bir gündü.

0: Son bir gündü. Çok şükür alnımızın akıyla çıkıyoruz. Yani anca yetiştirdik. Ben bayağı bir endişe duydum. Bekleyen kardeşlerim çok oldu. Dedim herhalde yetiştiremeyeceğiz bugün. Uzayacak. Daha zor günlerimiz olmadı değil, oldu. 6 saatlik yayının içerisinde nefes alamamak gerçekten çok manidar. Bir taraftan da sevindirici. Sevginize layık olabilmek umuduyla yaşamaya devam eden bir kardeşiniz var. Biliyor musunuz, insan hayatta herkese rastlayabilir ama kendisine gerçekten kıyılamayan bir yüreğe rastlamak belki de ömrün en büyük mucizesidir. Çünkü bu zamanda herkes sevmeyi biliyor gibi konuşuyor ama çok az insan sevdiğinin kalbini emanet bilir gibi yaşıyor. Bir insanın saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar seviyorum seni demesi aslında şu cümleyi kurmasıdır. Senin canın yanmasın diye gerekirse acıyı ben taşırım. Sen üzülme diye ben susarım. Sen yorulma diye ben beklerim. İşte aşk tam da burada başlıyor arkadaşlar. Çünkü aşk birbirinin gözlerinin içine bakmak değildir sadece. Birbirinin gözünden düşmemeye ömür boyu gayret etmektir. Bugün bir kardeşimizin mesajında vardı bu. Bizi ağlattı. Yarın da bu konunun üzerine gideceğiz inşallah. Bir kadının saçından düşen bir tel ya da bir beyefendinin saçından düşen bir tel belki dünyaya göre küçücük bir şey olabilir ama gerçekten seven bir kadın, bir adam için o tel bir ömrün hatırasıdır. Çünkü üzerinde sevdiğinin kokusu vardır, geçmişi vardır, birlikte kurulan hayaller vardır, ilk bakış vardır, ilk heyecan vardır. Ve en önemlisi biz olabilmenin en masum izi vardır. Ne acıdır biliyor musunuz? Bazı insanlar böyle sevilirken kıymetini bilemez. Bazıları ise bir ömür boyunca kendisine böyle bakacak tek bir çift gözü bekler. İşte onun için sevdiğiniz insan yanınızdaysa onu kırmadan sevin, onu incitmeden konuşun. Çünkü bazen bir kalp bağırarak değil, ihmal edilerek kırılır. Ve kırılan bazı kalpler bir daha eski şarkıları söyleyemez, bir daha aynı güvenle sevemez, bir daha aynı masumiyetle biz diyemez. Ben inanıyorum ki gerçek aşk bir insanın elini tutarken değil, yokluğunda da ona sadık kalabilme halidir. Mesafeler girse de, yıllar geçse de, hasret büyüse de içinden sadece bir cümle geçiyorsa Allah'ım onu benden önce koru. İşte o sevgi dünyanın en sessiz ama en büyük sevgisidir. Ve gecenin bu saatinde yüreğinde birini böyle taşıyan herkese şunu söylemek istiyorum. Sevdiğiniz insanın saçının bir teline bile kıyamıyorsanız onun kalbini hiç kırmayın. Çünkü saç yeniden uzar ama incinen bir gönül bazen bir ömür boyunca eski haline dönemeyebilir. Arkadaşlar biz ayrılan sürenin sonundayız. Yayınımız sona erdi. Dua eder dua bekleriz. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Yayınımız sona erdi. Yarın akşam saat 19'da Allah'tan bir mani olmasa yine yeniden kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.